Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: yükseklerde.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Sabahların Efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın Sabahların Efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların Efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın Sabahların Efendisi. Günaydın.
2: Sabahların Efendisi, günaydın.
5: Günaydın Sabahların Efendisi.
6: Sabahların Efendisi, günaydın.
5: Sabahların Efendisi, günaydın.
2: Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın
7: Kerem.
3: Günaydın Kerem.
8: Günaydın Kerem.
3: Günaydın Kerem.
5: Günaydın Kerem. Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
2: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

0: İyi kimler? Radyo Enerji burası millet ve Kıbrıs'ın gururu sabahların efendisi yine hizmetinizde. Bak Radyo Enerji'nin her gün yayınlanan ilk canlı programı sabahların efendisi şovu dinliyorsunuz. Evet bu ilk canlı program ve saat 9'a kadar da devam edecek biliyorsunuz. Ama sonrası zor ya. Bana göre zor ya. Yani o saatte program yapmak, şimdi yazın ortasındayız, sıcaklık yükseldikçe burada konuşabilmek bana göre oldukça zor bir iş. Bak radyoların reklam pastasındaki payı yıllar içinde biraz azaldı. Eskiden gece yarısı 12 ile sabah 4 arası bile canlı yayın vardı. Yani reklam bile almayan saatlerde yine de birini çalıştırırlardı. Ve o eleman en düşük maaşı alırdı. Çalıştığı şifte de graveyard shift denirdi. Yani mezarlık vardiyası olarak geçiyor. Öyle geçer. Ya düşünebiliyor musunuz? Hiç reklam almayıp hiç para kazandırmayan bir elemana maaş veriyordu radyolar. Hey gidi günler be. Nereden nereye ya? Yani kazandırmadan kazanan etkisiz elemandan yüz binlerin sevgilisi olup para kazandırıp kredi kartının minimumunu ödeyebilen elemana nasıl gelindi ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum ya. Evet yüz binlerin sevgilisiyim doğrudur ama arada eleştirenler de oluyor, nefret söylemleri de oluyor. Bak bir tanesi bir kez şöyle yazdı mesela. Türkiye'lileri sevmem ama radyo programın fena değil. Çok bozuldum ya, çok üzüldüm ya. Ne demek programı fena değil ya? Ne demek yani? Nasıl? Türkiye'lileri sevmemesi mi? Bana ne ya? İnsanların sevda kontrol mekanizması memuru değilim ki ben. Yani kimi istiyorsa sevsin sevmesin. Çok da umurumdaydı. Ama yayınıma kimse fena değil diyemez. Tamam mı? Kusura bakmayın. Ya bu arada bence Türkiye'lileri sevmiyor değil. Yani birilerini gerçekten sevmiyorsan komedi programını da dinlemezsin anladın mı? Yani ben sanmıyorum mesela bir Nazi komedyeni dinleyip işte şakalar ben Hans Nazi'yim babam da Nazi'ydi. Biliyor musunuz bir Nazi olarak kolunuzdaki svastika dövmesiyle sevgili bulmak hiç kolay olmuyor gibi şakalar. Yani sahnede ne kadar şirinleşirse şirinleşsin tatlı şakalar yapsın. Yani şu lafı diyebileceğini zannetmiyorum. Nazilerden nefret ederim ama Hans'ın gösterisi fena değildi. Yani sabahların efendisi affettin mi Nazileri? 8 şaka karşılığında Nazileri komple affettin mi ya? Ya bakın millet benim ne cinsiyetim ne de hangi ülkenin vatandaşı olduğum önemli değil. Mesela Amerika'da başkan adayı Kamala Harris vardı biliyor musunuz? Yıllarca eski başkan Biden'ın yardımcısıydı. Seven de var sevmeyen de var. Ha seven neden seviyor diye araştırdığımda şöyle yorumlar gördüm. Ya bir kere ilk olarak Hintli, Jamaikalı, melez kadın bir başkan yardımcısı Amerika'da. Ya o kadar anlamsız ki. Yani Macaristan, Endonezya melezi bir panseksüel olsa aynı şey anladın mı? Yani ben mesela Bulgaristan-Türkiye kırmasıyım ve Kıbrıs'ta yaşıyorum. Ya içimdeki kadının baskın olduğu adam gibi bir adamım. 4 dil konuşuyorum ve beni de sevir o zaman ya. Sırf bu sebepten. Yani bakın bu yayına çıkıp eğlenceli ve komik olmadığım takdirde kaç farklı ülkenin melezi olduğumun ve cinsiyetimin ne önemi var ki? İşte millet politik doğruluk ve woke hareketi bu yüzden dünyayı felakete doğru sürüklüyor. Rica ediyorum bakın kimseyi hayattaki seçimleri için sevmeyin, desteklemeyin, beğenmeyin. Ha beğenecekseniz yaptıkları işi beğenin millet değil mi? Evet. Pekala programa başladık. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Günaydın mesajları bizim için çok değerli. O yüzden isterseniz WhatsApp üzerinden isterseniz Instagram üzerinden günaydın mesajlarınızı alalım. WhatsApp numaramız 0533-888-1010. Bizde daha ne numaralar var. Instagram üzerinden günaydın mesajı yollayacaksanız da sabahların efendisinin direkt mesaj kutucuğuna bir günaydın mesajı alırız millet. Ayrılmayın, keyifli bir gün, keyifli bir program sizleri bekliyor.
1: Kart Plus'ta. Enerji, haftanın şarkısı. Kart.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.

0: duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydınlar herkese. Benim adım Sabahların Efendisi ve Radyo Enerji'de çalışıyorum. Yani bayağı bildiğin sözleşmeli falan arkadaşlar. Öyle hadi gel birkaç sene bizim radyoda takıl değil. Yani kimse itiraz etmediği sürece her yıl sözleşme otomatik olarak yeniliyor kendini, biliyor musunuz? Ya ben her sene maaşıma itiraz ediyorum. Hiçbir etkisi olmuyor. Sözleşme hala otomatik olarak yenileniyor. Ya. Hiç önemli değil. Evde de aynı şekilde kapana kısılmış bir hayatım olduğundan ötürü yadırgamıyorum şirkette olanları. Bir numaralı kedim erkek ve hüdüğün teki. İki numaralı kedim kız ve depresyonda. Yani gerginlikten bütün tüyleri döküldü. Üç numaralı kedim tam bir iblis tohumu. Evi söküp söküp yerine takıyor, bizi de ümitlendirip gene söküyor sonra. Öyle. Ya dört numaralı kedimse... Aman Allah'ım, dünya umurunda değil. Bak, yeryüzü ortadan karpuz gibi ikiye ayrılsa mamasını kemirmeye devam eder. Öyle bir hayvan. Güzeller güzeli karımı söylemek bile istemiyorum. Yani 2 yıl birlikte yaşayıp 21 yıl evli kalmanın ardından hani o partnerinden nefret etmenin ilk tavan yaptığı dönem var ya. Evet, onu yaşıyorum. Ha, benim düşüncemse... Ya evliliğimin toplam 21. yılında olduğumdan ötürü hani böyle nefret duygularım yok benim. Kontrol altında tutabiliyorum. Ha, karımsa beni dümdüz pırıl pırıl öldürmek istiyor. O kadar ya. Ya çok sevdiği için onu da yapamıyor. Yani inanılmaz bir paradoks içinde sinir harbiyle geçiriyor bütün vaktini. Vallahi öyle ya. Bak, ev hayvanınız depresyona girdiğinde konuşamadığınız için, gönlünü hoş tutamadığınız için çok üzülüyorsunuz. Yani tek yapabileceğin şey, ne bileyim, lezzetli bir şeyler yedirmek. Şimdi depresyonda olan kedim zaten yediklerinden bütün tüyleri dökülmüş. Neyse dokunuyor ya, her yeri yara bere içinde. Ha, al sana tavuk kızartın. Büyük ihtimalle bunu da yersen kafan kopar, düşersin. Sen de kurtulursun, biz de kurtulursun diye. Olmuyor ki öyle. Bak, geçen gel yanıma biraz seveyim seni dedim. Yani ne anlamı var ki diye baktı bana öyle. Ne anlamı var ki? Ya insan benzeri depresyon millet. Her şey anlamını kaybediyor. Anlıyorum ama işte. Yani biri size gel seni biraz seveyim dediği zaman anlamı olmayacağını da düşünseniz. Yani gidin sevin sizi ya. Vallahi iyi gelebilir millet ya. Vallahi ya. Ya tabii gel yanıma seveyim seni biraz diyen, hayatınızda ilk defa gördüğünüz bir insansa siz bilirsiniz millet. Vallahi. Yani millet, orada biraz cinsiyet ayrımcılığı gibi olacak ama yani hoş bir genç kadın bir erkeğe gel biraz seveyim seni, sarılayım, depresyonun iyi gelir dediği zaman çok seyrektir istemiyorum demesi. Yani moralim bozuk, güzel kadınlardan itiliyorum şu sırafa. Yok, hiç sanmıyorum. Ha, kadınların da diğer yanda şüpheci davranmasını anlıyorum. Yani işte orada depresyonu iyileştirme çabası kisvesi altında. Ben de tanıyorum yani. Bak, benim eşim benden kat kat güzel bir insan. Yani içi değil, dışı. Dış kaplaması çok güzel. Ve açıkçası birlikte bir yere gittiğimizde eminim herkes aynı şeyi düşünüyordur. Yani 12 yaş genç ya benden. İnsanların yani bakışlarından anlıyorum ya. Diyor ya, bu herifin çok parası var diye düşünüyorlar. Ya da müthiş bir erkek. Ama kimse mesela... Karımın travmatik aile problemleri yüzünden beni seçmiş olabileceğini hesaba katmıyor. Anlatabiliyor muyum? Onu düşünmüyorlar. Çünkü yani ne müthiş bir erkeğim ve radyo sunucusuyum. Hangi paradan bahsediyorlar, değil mi? Yani geriye sadece karımın biraz zır deli olup hayatında saçma sapan seçimler yapan bir insan olması kalıyor bana göre. Ha, mesela babası bir gün beni kenara çekti. Sabahların efendisi, kızım için yeterli değilsin. Hiçbir şey yeterli değil dedi. Haklısın baba dedim. Ama bu büyük ihtimalle sizin suçunuz. Ya evet, yani keşke bir baba kız terapisine falan gitseydiniz. Yani adam gibi bir damatla çıkabilirdi o zaman karşınıza, değil mi?
4: Sabahların efendisi.
3: Söyle canım benim.
2: Eşin seni çok sevmiş olamaz mı?
3: Olabilir, olabilir. Hatta öyle olduğundan eminim. Ama bu yaşadığı devasa pişmanlığı ortadan kaldırmıyor tabii. Siz de tahmin edersiniz. Pekala, günaydın mesajları gelmeye devam ediyor efsanesiniz ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın ya da WhatsApp üzerinden 0533-888-1010 WhatsApp üzerinden bir günaydın mesajı alırız millet.
4: Enerji. Sadece hit müzik.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.

0: Altaner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Altaner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Altaner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar Şahane'de. Radyo Enerji'yi dinliyorsunuz. Burası Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve açıkçası bendeniz sabahların efendisi. Bu sloganı hani radyo yönetimi zorluyor. Radyomuzla uyulması şart olan kurallardan biri diye söylemiyorum ikide bir. Yani bu tamamen tıpkı 30 milyonluk bir spor araban olup sahilde en güzel kızların gezdiği yerlerde turlamak gibi. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Kimse kusura bakmasın. Evin garajında tutamayacağım spor arabayı sırf gösteriş olmasın diye onu söylüyorum. El alem radyo görsün radyo. Tamam okey. Kaliteyi bu kadar düşürmeme gerek yoktu kabul ediyorum ama. İşte radyo sunucusu dediğinde yani hayatı boyunca en büyük başarısı radyosunun reytinglerde birinci olması. Onu da tutup koparıyor, anlayış göstermek lazım ya, değil mi? Bana, siz yapıyor musunuz bilmiyorum. Son zamanlarda haberleri izlemiyorum. Sadece okuyorum. Yani ne bileyim, entelektüeller okumanın önemini söyleyip duruyor ya. Peki hangisi entelektüel? Kitabını okuyan mı, filmini izleyen mi? Tabii ki okuyan. O kafa benimki millet. Yani 346 sayfalık kitabı 1 saat 35 dakikaya sığdırmaları falan gerekiyor ya. Ne yapacaksın yani? Ya bak, doğru filmi çekseler 4 saat 25 dakika sürecek film. O zaman da ödül alıyor ama kimse izlemiyor. Öyle bir durum var yani. Ya ne var ya, dürüstlük. Dürüstlük ne zaman hor görülen bir insan özelliği oldu ya. Ne düşünüyorsam söylüyorum işte. Evlilik değil ki bu, radyo programı, ne istersen konuşabilirim ben. Ama ama cesaretiniz varsa evli olduğunuz kişiye düşündüğünüz her şey böyle olduğu gibi söyleseniz de şenlikler başlasın. Bak, dürüstlük boşanmaların birinci sebebi bence. Evet. Neyse, haberler diyordum. İzlemiyorum, okuyorum. Ama sonra haberleri hem izlemeye hem de okumaya başladım. Aynı saçma sapan haberler, hiçbir farkı yok. Bir kere onu söyleyeyim size. Net. Yani bir tanesi görselli, bir tanesi yazılı. Ama hepsi aynı sistemin parçası. Ve çoğunlukla boş ve moral bozucu. Bu yüzden ikisini de yapmamaya karar verdim. Bu defa da karım, biliyor musun yangın çıkmış diyor. Aa, çok üzüldüm, nerede diyorum. Şaka yapıyorsun sabahların efendisi herhalde. Dünyadan haberin yok, ortalık bu haberlerle kaynıyor diyor. Şimdi diyeceğim şu ki, açıkçası dünyamızın berbat halini bilmeden, haberim olmadan ruhu alınmış bir papatya gibi yaşıyordum. Keşke olan biteni anlatıp keyfimi hiç kaçırmasaydın. Ne diyorsun ha? Sonra diyorum ki tamam. Tamamen habersiz yaşama olmaz. Dünyadan bir haber olma sabahların efendisi. En azından magazin sayfalarını oku diyorum. Okuyorum da. Mesela 1820 İngiliz aristokratları giyinip at yarışı izlemeye giden ünlüleri görüyorum mesela. Ne oldu pardon ya? Konuşmayacak mıyız bunu? Kalsın mı öyle? Daha iyi kalsın, siz bilirsiniz. Ya ben denedim, siz istemediniz. Sonra pişman olursanız benden günah gitti. Kapatıyorum konuyu. Büyük çapraz şapkalar giymiş kadınları konuşmayacağız ya, tamam. Anlaştık. Pekala. Güzel bir mesaj geldi, onu paylaşmam lazım. Merhabalar, günaydın. Ben İbrahim Alem. İzmir'de askerlik yapıyorum. Ve İzmir'de askerlik yaptığım günden beri 7 ay oldu ve her sabah sizi açar dinlerim. Motivasyonum çok iyi sizin sayenizde diyor. La oğlum, İzmir'de çekiyor muyuz biz? Hay, ona göre reklam fiyatlarını değiştirelim. İbrahim'cim, hayırlı tezkereler diyelim öncelikle. Ne kadar kalmış? 3 ay 11 gün olmuş. Oğlum çok daha var ya. Pekala, bizi dinleyen herkese kocaman bir günaydın. Hala çok fazla günaydın mesajına ihtiyacımız var. Bu arada ilk saatin de sonuna geldik millet. Birazdan yepyeni saatte tekrar burada olacağız. Ve geldiğimde Yani ikinci saate başladığımda günaydın mesajlarınızı görsem iyi olur. Bilmem anlatabildim mi? Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sundu millet.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

0: Günaydınlar beyler, günaydın Şana'da. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Müthiş fırsatlar var. İlerleyen dakikalarda Olympia Seaside'daki kampanyadan bahsedeceğim. Sakın bizden ayrılmayın. Bu arada günaydın mesajlarına baktım da gelmiş. Aferin. Tamam, biraz tehditvari oldu ama işe yaramış. İkinci saatin içerisindeyiz. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Radyo Enerji'de. Yine sabahların efendisi %100 canlı yayında. Bazı dinleyicilerim benim canlı yayında olduğuma inanmıyor. Bu yüzden şimdi bir test yapacağız birlikte. Evet, ne testi? Kendimi cimcikleyeceğim. Evet, hazır mısınız? Başlıyorum. Evet, %100 canlı yayında olduğum artık. Benim ya eski haberleri karıştırıyordum arkadaşlar, geçen yılın haberlerini. Neler olmuş, neler bitmiş diye. Şu ilgimi çekti. Elon Musk elektrikli otomobil yapıyor ya. O dönem Trump'la el ele vermişti. Kabinedeydi hatırlarsınız. Sonra anlaşamadılar, elini bıraktı Trump. Hiç mi faydası olmamış o ayrılığın? Çünkü ürettiği otomobiller satılmıyor. Tabii Çinlilerin de bu alanda efsane olduğu gerçeğini de kabul etmek zorundayız. Büyük rakipleri var. Neyse, benim gelmek istediğim nokta şu. Elon Musk'ın 409.8 milyar doları var. Bu yüzden yaşadığı, başına gelen bu tatsızlıklar için... Onun adına üzülecekseniz gelin bu hakkınızı geçen ay kredi kartının minimumunu zar zor ödeyebilmiş olan sabahların efendisi için saklayın. Ne dersiniz ha? Ya 409.8 milyar doları var. 409.8 milyar dolar. Ha, nokta 8 dediğinizde 800 milyon dolar ediyor. Bak, bugün siz 8 milyon dolar kayıp 800 milyon dolar kaybetseniz ne hissedersiniz? Ha? Hayat bitmiş. Her şey anlamını kaybetmiş. Kara bir depresyon deliğinin içinde uyanırsınız. Öyle değil mi arkadaşlar? Elon Musk 800 milyon dolar kaybettiğinde 409 milyar doları kalıyor. Hadi siz yine gelin bana üzülün, tamam mı? Bence en mantıklısı bu. Pekala, ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Unutulmayanlar enerjide.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: yatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Bay2K Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
4: Bay2K.
5: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

devam ediyor. Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın millet. Benim adım Sabahların Efendisi. Ünlü radyo sunucusu ve girişimci. Ne ki girişimin Sabahların Efendisi. Ya titir olarak girişimciyim de henüz girişim yapmaya değecek bir şey bulamadım. Öyle. Kadınlarla konuşmaya girişim çok iyidir, olmaz mı mesela? Selam tatlım. Bir ismin var mı? Ha, yoksa izin verirsen seni benim diye çağıracağım. Ya ne var ne? Suistimalci değil ki, bilakis sahiplenici tatlı bir havası var değil mi? Bence birçok kadının hoşuna gidebilir. Selam, biliyor musun? Yatağımı çok seviyorum. Full ortopedik. 2 metreye 2 metre. Vücudun şeklini alıp hafızasında tutabilen yeni nesil efsane bir yatak. Buna rağmen bu gece sende kalmaya razı olabilirim. Bakın üstüme gelmeyin. Hayır. Sanki başka şeyler denediniz, hepsi müthiş işe yaradı da benim fikirlerim mütüdü kaka. Anlamadım ki. Ne bileyim yani, hiçbir işe yaramadığında hani böyle son çare, alternatif bir şeye ihtiyacınız olursa diye. Vallahi bile iyilik de yaramıyoruz ya. Mesela elin çok ağır görünüyor. Senin için tutmamı ister misin filan? Tabii günümüz ilişkilerinde hala el tutmak diye bir şey kaldıysa bu arada. Evet, bu arada bir not. Bu metot sadece el için geçerli. Çeşitlemeye çalışmayın, kavga çıkmasın arkadaşlar. Evet, emniyet birimleri dahil olmasın olayın içine. Umarım anlatabilmişimdir. Pekala, Olympia Construction'la keyifli yolculuk devam ediyor. Şu anda ne yapıyorsanız bırakmanızı istiyorum. Ve beni iyi dinlemeniz lazım. Çünkü çok önemli bir kampanya var Olympia Seaside projesinde. Gördünüz mü projeyi bilmiyorum arkadaşlar. Lefke Gazi Veren'de inanılmaz lüks bir yeni bir proje. O yüzden bence bavulları hazırlamaya başlayın. Çünkü Olympia Seaside ile Akdeniz'in tam kalbine taşınıyoruz millet. Şaka yapmıyorum, ben de geliyorum. Adamlar resmen Kıbrıs'ta ev sahibi olmayan kalmasın diye kampanya yapmış ya. Hadi bakalım, sıkı durun. Kulaklarınıza inanamayacaksınız ama bu projede Kuzey Kıbrıs vatandaşları %10 indirimden faydalanıyor. İşte kampanya bu. Hani o hep hayalini kurduğunuz denizde sıfır, ah şimdi orada olsam dediğiniz lüks yaşam var ya. İşte o yaşam Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına özel indirimli. Ha şimdi içinizden diyeceksiniz ki tamam da sunucu parçası. Devir ekonomi devri, peşine atı faizi ne olacak bunun dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin, Olympia Construction hepimizi düşünmüş. Evin kapısını aralamak için sadece %20 peşinat yeterli. Ha geri kalanı ne olacak derseniz, tam 36 ay vade yapıyorlar millet. Daha ne olsun ya? Peki ya faiz? Ha sıkı tutunun, %0 faiz. Vallahi yanlış duymadınız. Faiz, maiz yok. Sıfır, yazıyla sıfır. Yani peşinat minicik, vade uzun, faiz yok. Üstüne bir de %10 Kıbrıslı indirimi. Daha ne olsun? Hadi telefonlar kilitlenmeden, hatlar kopmadan hemen yerinizi ayırtın. Yazın, numarayı veriyorum. 0-539-111-90-90. Bir kez daha tekrar edeyim. 0-539-111-90-90. Hadi hemen telefondan arayın ve Olympia Construction'ın bu muhteşem projesi Olympia Seaside hakkında bilgileri alın. Neler yapmanız gerekiyor öğrenin. Ya da projeye bakmak istiyorsanız da olympiaconstruction.com adresini ziyaret etmeniz yeterli. Anlatabildim mi? Haydi bakalım, az sonra tekrar buradayız. Ayrılmayın millet.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

Olympias Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: yaygın kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti, ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.

Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleştir. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0.

Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
2: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
0: Günaydın. Merhabalar millet. Benim adım Sabahların Efendisi. Radyo Enerji'de çalışıyorum. Evet, bayağı bildiğin sözleşmemiz filan var. Ha, öyle hadi gel birkaç sene bizim radyoda takıl değil. Yani kimse itiraz etmediği sürece her yıl sözleşme otomatik olarak yenileniyor, biliyor musunuz millet? Ama ben her sene maaşıma itiraz ediyorum. Hiçbir etkisi olmuyor. Sözleşme hala otomatik olarak yenileniyor. Ya hiç önemli değil. Evde de aynı şekilde kapana kısılmış bir hayatım olduğundan ötürü yadırgamıyorum yani şirkette olanları. Bu arada bugünkü son anonsumuz. Programın sonuna geldik. Evet. Benim bir numaralı kedim erkek ve hödüğün teki. İki numaralı kedim kız, biraz depresyonda. Gerginlikten bütün tüyleri döküldü. Üç numaralı kedim tam bir iblis tohumu. Evi söküp söküp yerine takıp bizi ümitlendirip gene söküyor. Öyle. Dört numaralı kedimin ise aman Allah'ım, dünya umurunda değil ya. Bak, yeryüzü ortadan karpuz gibi ikiye ayrılsa mamasını kemirmeye devam eder ha. Öyle bir hayvan. Ha, güzeller güzeli karımı söylemek bile istemiyorum. Böyle iki yıl birlikte yaşayıp 21 yıl evli kalmanın ardından hani o partnerinden nefret etmenin ilk tavan yaptığı dönemi yaşıyorum ben artık. yok. Benim düşüncem evliliğimin toplam 22. yılında olduğumdan ötürü, 21 bitti, 22. yılında olduğumdan ötürü böyle nefret duygularım yok benim. Geçtik oralara biz. Kontrol altında tutabiliyorum. Ha, karımsa beni dümdüz pırıl pırıl öldürmek istiyor şu anda. O kadar yani. Ha, çok sevdiği için onu da yapamıyor. Yani inanılmaz bir paradoks içinde sinir harbiyle böyle geçiriyor bütün vaktini. Vallahi öyle ya. Ya bak, ev hayvanınız depresyona girdiğinde konuşamadığınız için, gönlünü hoş tutamadığınız için çok üzülüyorsunuz. Yani tek yapabileceğiniz şey ne bileyim, lezzetli bir şeyler yedirmek. Yani şimdi depresyonda olan kedim zaten yediklerinden bütün tüyleri dökülmüş ya. Ne yese dokunuyor ya, her yer yara bere içinde. Yani al sana tavuk kızartın, büyük ihtimalle bunu da yersen kafan kopar, düşersin, sen de kurtulursun, biz de kurtuluruz diye. Olmuyor ki öyle. Ya geçen bak, gel yanıma biraz seveyim seni dedim. Ne anlamı var ki diye baktı bana öyle. Ne anlamı var ki? İnsan benzeri depresyon, yemin ederim ya. Ya bu arada biri size gel seni biraz seveyim dediği zaman, yani anlamı olmayacağını düşünseniz de gidin sevsin sizi ya. Vallahi iyi gelebilir ya. Tabii gel yanıma seveyim biraz seni diyen hayatınızda ilk defa gördüğünüz bir insansa siz bilirsiniz ya. Bak işte orada biraz cinsiyet ayrımcılığı gibi olacak ama hoş bir genç kadın bir erkeğe gel biraz seveyim seni, sarılayım, depresyonuna iyi gelir dediği zaman çok seyrektir istemiyorum demesi yani. Yani moralim bozuk, güzel kadınlardan itiliyorum şu sıra. Yani böyle bir cevabı almak zor gibi erkeklerden. Kadınların da diğer yanda şüpheci davranmasını anlıyorum. Yani orada depresyonu iyileştirme çabası kisvesi altında. Ben de tanıyorum insanoğlunu, demeyin öyle. Ya bakın, benim eşim benden kat kat güzel bir insan. İçi değil dışı. Dış kaplaması çok güzel. Ve açıkçası birlikte bir yere gittiğimizde eminim herkes aynı şeyi düşünüyordur. 12 yaş genç ya benden. Ya insanların bakışlarından anlıyorum. Ya bu herifin çok parası var diye düşünüyorlar ya da müthiş bir erkek. Ama kimse mesela karımın travmatik aile problemleri yüzünden beni seçmiş olabileceğini hesaba katmıyor. Evet, onu düşünmüyorlar. Çünkü yani ne müthiş bir erkeğim ne de yani öyle bir özelliğim var. Radyo sunucusuyum. Yani hangi paradan bahsediyorlar? Bu yüzden geriye sadece karımın biraz zır dili olup hayatında saçma sapan seçimler yapan bir insan olması kalıyor. Bana göre öyle. Ha mesela babası bir gün beni kenara çekti. Sabahların efendisi, kızım için yeterli değilsin. Hiçbir şeyin yeterli değilsin dedi. Haklısın baba dedim ama büyük ihtimalle bu sizin suçunuz. Evet yani keşke bir baba kız terapisine falan gitseydiniz. Adam gibi bir damat da çıkardı karşınıza. Değil mi?
1: Sabahların efendisi, eşin seni çok sevmiş olamaz mı?
0: Olabilir, olabilir. Hatta öyle olduğundan eminim. Ama bu yaşadığı devasa pişmanlığı ortadan kaldırmıyor tabii. Siz de tahmin edersiniz. Pekala, programın sonuna geldik. Olympia Seaside Sabahların Efendisi'ni gururla sundu. Yarın sabah aynı saatte tekrar burada olacağız. Yine muhteşem konular ve muhteşem bir adamla. Sabahların Efendisi'yle. Bu arada günaydın mesajlarınıza teşekkür ederim. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Radyo Enerji'yi dinliyorsunuz. İyi ki Sabahların Efendisi'ni seçiyorsunuz. Ve bundan pişman olduğunuzu da düşünmüyorum. Çünkü yani benden iyisi yok gibi. Evet.

Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Gişeler, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
2: Pizza.
1: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü bir sadece

0: kolayca verebilirsiniz. Oh. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerlidir. Pizza Pizza, mutluluğun en lezzetli hali.
1: Pizza Pizza Pizza.
2: Atanel Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Atanel'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atanel Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: etiketli ürünlerde %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
1: LCY22.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.
3: Asırlardır yalnızım.

Cyprus Express Enerji ilk 5'i sundu. Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cyprus Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Enerji. 93.1. Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Senden

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: NCY2K Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
2: NCY2K
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: yaygın kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
2: Ön bizim ekimde.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp, deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40.0 Zaya Coastal Club.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Aircan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Aircan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti

Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz, Derya Uluş Çımarık'la Enerji Keyfi'nin açılışını yaptık ve sevdiğiniz tüm Türkçe pop şarkılar 3 saat boyunca sizlerle ve Enerji Keyfi'nde keyifli konulardan bahsedeceğiz. Çok güzel konular var bugün konuşacağımız, hatta bütün hafta konuşacağımız ve bir yandan da en yenileri sizler için listemize ekledik. Yeni şarkılar da var, geçmişten günümüze taşıdığımız efsanevi şarkılarımız da var. Hepsini sizlerle buluşturmak için ben bu saatte sizlerleyim ve Enerji Keyfi başladı.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kamp

0: %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
1: LCY22.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: gişekıbrıs.com
5: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi başladığı gibi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir haftanın da startını verdik. Böyle güzel, fresh bir haftaya başladık sanki. Hava sıcaklıkları da böyle bir tık düştü. Böyle bir ferahladık gibi hissediyoruz. Ama yaz devam ediyor. Önümüzde çok güzel bir ay var. Bu hafta yeni ayı da karşılayacağız. Bir ayı da kapatacağız. Gerçekten güzel bir haftaya, yeni başlangıç

larında olacağı bir haftaya başladık an itibariyle. Umarım her şey gönlünüzce olur sizler için de ve enerji keyfinde keyifli konular, keyifli şarkılar sizlerle.

enerji, hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve dün gerçekten yine bir kez daha sporda gururlandık. Filenin sultanları bir kez daha tarih yazdı diyebiliriz. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde güçlü rakibi Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Çin'in Macao kentinde oynanan final karşılaşmasında ilk seti 25-23 kaybettik. Müthiş bir geri dönüşe imza attık. İkinci seti 25-23, üçüncü seti 26-24 ve dördüncü seti 25-21 kazandık. Milliler kupayı ikinci kez Türkiye'ye getirmeyi başardı. Filenin sultanları, tebrik ediyoruz kendilerini. Gerçekten yüzümüzü güldürdüler. Futbolda bu sene yüzümüz gülmedi ama Filenin sultanları gerçekten çok güzel bir telafi yaptı. Tebrik ediyoruz kızları. Nice böyle daim olsun başarılarımız. Radyonuz Enerji'de, Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: en iyi plajı en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Gişe Kıbrıs demişken de gerçekten birbirinden güzel etkinlikler var. Hem bu hafta sonu hem de önümüzdeki ay tiyatrolar, konserler, festivaller, tiyatrolar. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta. Ben Gişe Kıbrıs'tan kontrol ediyorum ülkemizde, adamızda. Nerelerde kimler var, hangi sanatçılar var. Yani yıldızlar geçidi gibi bir yaz oluyor diyebiliriz. Adamıza gelmeyen kalmadı, kalmayacak bu yaz. O yüzden kaçırmanızı istemem. DJ'ler, partiler, konserler, tiyatrolar. İnanılmaz iyi bir etkinlik akışı var. Adamıza kaçırmanızı istemem. Enerji Keyfi devam ediyor.
2: Çok

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Böyle güzel şarkılarla birlikte yeni saate başladık. 27 Temmuz tarihler Pazartesi günündeyiz ve sevdiğiniz şarkılarla Enerji Keyfi bugün de devam ediyor.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken sizleri sosyal medya hesabımızdaki çekilişimizde bekliyoruz. An itibariyle yeni çekilişimizi paylaşmış bulunmaktayız hafta sonu. Yapmanız gereken bu haftanın bir numarasını tahmin edip yorumlara yazacaksınız. Tahmininiz doğruysa çekilişe katılmış oluyorsunuz ve çekiliş sonunda da Cyprus Express'ten 1000 liralık hediye çeki sizlerin oluyor. Detaylar sosyal medyamızdaki videoda ve Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken bir araştırma yapılmış ve avukatların zeka seviyesinin yüksek olduğu tespit edilmiş. Tabii ki de şu an binlerce avukatın IQ testine bakılarak yapıldı bu araştırma. Ama çok fazla yani 114 civarı IQ seviyesi çıkmış ve 120'lerin üzerine de çıkanlar varmış. Yani avukatlık zaten zor bir meslek. O kadar bilgiyi aynı anda tutup o bilgileri de uygulamak, işleve geçirmek gerçekten çok değerli bir meslek ve tercih edecek öğrencilerimize de bir ışık tutmak istedim. Özel meslektir ve hiçbir zaman da tükenmeyecektir. Adalet her zaman var. Radyonuz Enerji'desiniz. Aleyna Tilki ile devam ediyoruz. Biraz yakın geçmişe götürecek bizleri, sonrasında güncel Türkçe poplarla güne devam ediyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
4: Aveon Sigorta. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com.
5: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi bu frekansta devam ediyor ama Mabel Matiz'in en son yayınladığı şarkısıyla geri döndük bu frekansa ve şimdi Emre Altuğ ile devam edeceğiz. 2026 şarkılarıyla dop dolu bir listemiz var artık. Gerçekten 2026'nın ilk yarısında birçok yeni şarkı, birçok yeni albüm dinledik. Listemize dahil ettik ve dahil etmeye de devam ediyoruz, devam edeceğiz. Yeni saate doğru birlikte ilerliyoruz.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde bir saati daha karşılamış bulunmaktayız. Enerji Keyfi keyifli şarkılarla ve yeni şarkılarla birlikte devam ediyor.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Adanın en iyi plajı en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Pazartesi sendromunu artık atlatmışsınızdır diye düşünüyorum. Güne sabahların efendisiyle başlıyorsunuz. Öğlene kadar Tolga Kantarcı'yla kahve molası derken tam gün ortasında Enerji Keyfi'yle ben sizlerleyim. Ve şimdi biraz tarzımızı değiştiriyoruz. Rap dünyasına kayıyoruz. Blok 3'teyiz. Sevmeyi denemedin. Radyonuz Enerji'de.

Cyprus Express Enerji ilk 5'i sundu. Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cyprus Express. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Siva 22 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
6: Siva 22.
7: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskıları ile Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. 13-16 arası bu frekansa tekrardan buluşuyor olacağız. Hoşça kalın.

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: Bilgiler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
1: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533-887-40-0. Zaya Coastal Club.
2: N.C.Y.K.K. Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın. N.C.Y.K.K.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378

0: kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: Etiketli ürünlerde %30'a varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamıza gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu indirim fırsatlarından siz de yararlanın.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

0: Bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti, ev internetinden fazlası.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: satını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Cypress, enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Atanel Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Atanel'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik. Kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atanel Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Garantisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
3: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Teknoloji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.